şeni farlar ya mı kızım? Amur ya la o bala mürsiyle. Ya hala ben o bedile

0: ilgili mi bey? Vemara
1: Bu mu kadar?
0: Vemara fas kazı bana batla.
1: Tamam, evet.
0: Amin.